koy defal di sensei yeb molo jaja umu solo su bari bu ko ken outil ci 95.7 bu len ko ken net

koy defal di seun sey yab molo jaja ëmb solo su bari bu ko kenn outé ci 95.7 bu len ko kenn